0: Демократия и сексуальная свобода.
1: Future Voices.
2: Gelecekte sevdiğim herkesi her şeyin ölmesinden korkuyorum. Başarısızlıktan korkuyorum. Bazen şu içinde yaşadığım anı sanki gelecekten bakıp böyle bir nostalji hissine kapılıyorum gibi hissediyorum. İleride bunlar güzel anılar olacak. O şekilde hatırlayacağım diye düşünüyorum ama aslında o anın içinde onu yaşamam lazım. Gelecekte bunu yapabilmek istiyorum ve bu nostalji hissinden kurtulmak istiyorum.
3: Tengo miedo de no poder visitar a mi familia por un buen tiempo y no ver a mi abuela y que le pase algo malo porque ya es bastante mayor de edad y que esté algo separada del resto de personas por esa situación de pandemia.
4: Die Zukunft umsehen, umräumen, umbauen.
5: Die Zukunft wird kürzer, je länger wir warten.